0: Jesus wipe na ba gba ile ti otun ko to sisi won ma bo sowo soja ori buruko lo se ru ba gba ile ti otun oni duro ko to si o ṣugbọn jọ ma ti e je kon gba eti e rara o fi Jesus so yen eni o n lawon to n ba wi o
1: o ja wa tan
0: eni o yen ni pe ko ni suru suru ni Jesus so ki se pe lo do si waju enikan ko wa nu e pa o a lo yaju sen to ma nu e pa gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi